de Srbi da radio Grdeniz. De har çarşamba bu makam Lugni Musaha tar atuba jupuri. Ya zali de şambe au duşambe.